yakka genlik irsiyet keselliki, az uçuraydıgan kesellik xaupi yukarı kişileri topuğa karıta hamildarlıktan ilgiri bir mi bir tekşürüşne kanat yaydırış üstüde izdiniş kerek. Şunan bilen bile tuğuttun ilgirki bir mi bir tekşürüşne başkırışne yenimi küçeytip, kem tük tuğuluş ve az uçuraydıgan kesalliklerini rət kütürğüzüp, tekşürüp, pariklandırış iktidarını östürüp, xatırı yukarı kişiler topini tuğuttun ilgiri vaxtıda diagnoz koyuşki yetekləb, irsiyyatın məslihat beriş mülazımıdı bilen təminləşni qeyliplaştırıp, kemtük tuğuluş ve az uçuraydıgan kesalliklerinin körülüşni mənbədin azaytış gerek. Az uçuraydıgan kesalliklerge diagnoz koyuş ve davalış baylıqını orullaştırışını əlalaştırış cihette uxturuşta mundaq aydınlaştırıldı. Şaraiti bar davalış aparatlarının az uçuraydıgan kesallikler kesalxanısı kuruluşunu paal alğısılcıtıp, köppeller boyuca diagnoz koyuş ve davalış. Joni tibabdı bilen garip tibabdını maslaştırış qatarlıq usullar arqılıq az uçuraydıgan kesalliklerge diagnoz koyuş ve davalaş mülazımdı kılışıga ilham beriş gerek. Uxturuşqa asasen her qaysi alaqdar aparatlar dövlətnin pentexnika çoğun türü bio tibabetçilik yeni texnikisini kelnikida tətqiq qiliş ve kelnikida aylandırıp, kullanış qatarlıqlarına tayınıp, kemtük, tuğuluş ve az uçuraydıgan keselliklerinin aldığını iliş, bir mi bir tekşürüş, diagnoz koyuş, davalaş qatarlıq texnika, pen texnikada, davalaş qatarlıq texnika, pen tətqiqatıda yenilik yaratışını alğı sılcıtış gerek. Joni tibabdı bilen garip tibabdını birleştirip, ötkelgi hücum kılışını küçeytip, Joni tibabdı doğrularının davalaş usulünü çoğunkır qezip, Joni tibabdı bilen garip tibabdını birleştirip davalaş layihasını yekunlaş ve umumlaştırış gerek. Süni, əqli iktidar texnikisinin kemtük tuğuluş ve az uçuraydıgan kesalliklerge diagnoz koyuşqa yardım berişini tətqiq kılış. Kolun işqa paal türtkü buluş gerek. Gen tekşürüşünün az uçuraydıgan kesalliklerge diagnoz koyuş ve davalaştaki qiliplaştırıp kolun ilişini olgu sılcıtış gerek.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigenlik haberle programımızını başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Etigenlik haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 2. günü, Cuma. Dehqonlar kalendarı boyunca 8. ayının 22. günü.
2: Aval, bu qitimki programımızdan asasi mezmunlarını tanıştırımız.
1: Avtonom rayon, Jonqo ahalik jumhuriyeti qurilganligining 77 yilligini tabriklab, dağdoğlik devlet bayrağı çıkırış marasimi ötkizdi.
2: Avtonom rayondaki her millet kadırlar ama baş şuji Şi Jinpingning Jonqo Xalq Cumhuriyeti qurilganligining 77 yilligini tebrikleş kutib olish yig'inida qilgan muhim so'zining ruhini es

0: bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip, sınaqlarga baş eğmey, teğimu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Hemde anlaydığınınla Şincan Radyo Televiziya Stansısının Mən və Minin Vətinim, Tiyanşan Oğul Qızlarının Dövlət Muhabbeti Allahidi Sahibisi.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, Mən və Minin Vətinim, Tiyanşan Oğul Qızlarının Dövlət Muhabbeti Sahibimizdə Üyinin açıqçını yaqı yurtluq qerindişinin qolığı tutquzğan Abled Abdurrahman toğrısıda toxtalımız. 10 neçi yıl ilgiri Aqsu şəhri ahalisi Abled Abdurrahman uzun yolluq abdubosta xanandın Aqsuğu işlemçilik qılığılı kəlgən Lo Baucun ər ayalını uçurtup qaldı. O, bu ikkaylanın uruq tuqqını yoqlıqını, yeni da aran 200 yuyalla qalqalıqını bilib, dərhalla tonuşşinin özü təxtir qismet. Yürünla, aval menin öyümde turunla, dedi. Abdubostan çüşkendin kiyin o gəp qılmayla yük taqlarını yüdüb, ikkaylanını qorulsodiki bikar turgan bir qavatlik öygü orullaşdırdı. Hem de öy bikar tursumu turdu. Sizler xatırjem turunla. İcarı haqqı almayman, dedi. Kiyinçe Abled yana tərəp-tərəpdən alaqlaşıp, Lo Baucun ər ayalının yemek içmek mülazımıdı bilen şuğulunışıga yardımlaşdı. Şunadın kiyin her qitimliq bayram küllerde o daim gürüc, un, yağ ilip ularını yoklaydıgan boldı. Bir qitim Abled Yiraqqa kesel körüstüşke barmaqçı bolup, öyünün açıqçını Lo Baucunge berdi. Bir aydın kiyin qaytıp gelip, öyünün pakız turğalıqını körüp, kalbi illiqlik toldi. Bunun bilen ularının arsıdaki dostluk, mihri, teximi çoğunqırlaştı. Şundaq kılıp, Lo Baucun Abledning korusu da 8 yıl durdi. 8 yıldan keyin Lo Baucun kesel sebebiden vapat boldi. Abled bu işten haber tapgandan keyin derhal sodisini koyup kaytıp gelip, bütün küçü bilen onun vapat bolgandan keyinki işlerini bir taraf kılıp, hemi işler cayda bir taraf bolganga kadar aldıraş yürdi. Abled'nin kızgılıqı bunun bilenle çekilinip kalmadı. O, Sichuan'dan Aqsu'ğa kelip hasel herisi bakkan Hu Bangsay bilen bir görüşüple kadinas dostlardan bulup kaldı. Hu Bangsay Sichuan'ga tuqqan yoklaşkın mağıdıgan çağda Abled burulla tayyarlap koygan Şinjan'ın alahidi meslatlarını onun kuluğu tutkuzdi. Keyin Hu Bangsay onu Sichuan'ga bahar bayramı ötküzüşke teklip kaldı. Bir aile kişileri yığılıp Hu'go yiyişti. Abled bu xil illiqlikni ömür boyu unutmayman dedi. Qiyinçilqi barlarga yardım berişten iyanı qılıp, oqışqa iqtisadi yardım berişkice. 30 neçe yıldan buyan, Abled 15 min qitimden artuq yardım beriş, yöləş, hal soraş paaliyetini qanat yaydırıp, 120 mindan artuq her millet ammığa nəp yetkizdi. O yana bəxtlik qoşnılarının 100 aillik ziyabitini ötküzüp, her ayda her millet yaşanğalarını billi tamaq yeşki təklip qaldı. 2025 yılı 9 ayda Abled Abdunum rayon boyunca Milletler İttifaklığı Terakkiyatı'daki nemunçi şəxs bulup bahalandı. O, İttifaklık küç, bu yolda ızcıl mağmen dedi.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti bir aile kişilerden bulup, bir maksatta Cumhur arzusunu ortak işe aşırayla.

0: evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cumhur medeniyeti mengü nur çeçip, sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cumhur oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sayfımızdə memleket boyunca ilgar asasi katlan partiya teşkilatı, Şinjan Tianyun Organik Yeziklik Çeklik Şirketi partiya hecaykısı doğrusu sözləb birimiz. 7-ci ayının 1-ci günü Jongo Komünistik Partiyası kurulğanlığının 105 yıllıqını təbrikləş yığınıda Şinjan Tianyun Organik Yeziklik Çeklik Şirketi partiya yacaykısıga memleket boyunca ilgar asasi katlam partiya teşkilatı digen nam berildi. Bu şerep, Şinjan'ın su meslatları sahasıdaki partiya kuruluşunun kesip terakiyatıga yetekçilik kılışıdaki yarqın cevap kaygısı. Bu neticeler, bu partiya yacaykısının yacaykini kesip zancirde kuruş, partiya azalarını kesip su rayonu del şirketteki partiya azaları işçi hizmetçilerinin hizmet bazısı. İşçi hizmetçilerinin hizmet bazısı. Şirket partiya yacaykısının şucisi Dinyayin tonuşturup mındak dedi. Partiya yacaykısı kurulgan deslepki mezgildila biz partiya kuruluşu bilen kesipnin yuğurluş yolunu bekittuk. Yacaykini kesip zancirde kurup, teşkili turmuşni köl yüzüge köçürüp, partiya teşkilatı sistemisini salmon bilgi bakmıcılığının bütün zancirini toluk kaplaş imkanetigi iki kıldık. Kesipnin başılınış baskıcıda salmon bilgini neslide uzak müddet import tayınıp, yukarı ikindeki halkılar adamının çekilmesine uçurdu. Bu şirket partiya yacaykısıdaki partiyalik texnika tayanışları ötkelgü hücum kılış vazifesini teşebbüskarlık bilen zimmisige ilip, tecrübexana, uruk, plazması bazısı da yıldız tartıp uda cesaret bilen köreş kılıp, bilicanlarını yerlikleştirip öz aldığa köpeytişini işkaşırdı. Bugünkü günde bilican setiviliş tenarxi 40% tövellep, Belicanlarının ay buluş nisbeti 65%'ten 92%'ge ösüp, kesip zancırının yukarı ikindeki yadroluk teknikisi de özgü özü igi buluş hukuki puhtı igilendi. Şu cayda belikçilik ıksaslıkları kemçil buluş, kesip derecesini östürüş tosalgıgı uçuraş katarlık meselelerge karta, bu şirket partiya yacaykısı kesip zancırıgı tayınıp, Partiya azaları ötkelgü hücum kılış süps kurup, partiya azaları avantgardları iş orını tesis kılıp, partiya azaları zarbidarlar ətirdini teşkillep kurup, Jongo Su Meslatları İlmi Tetkikat Akademiyası, Xeylongjian Su Meslatları Tetkikat Orni, Jongo Deniz Okyan Daşuysi Qatarlıq Pen Tetkikat Orulları, Ali mektepler bilen birlikte hareketlenip, 20 nece mütexessisni karxanda turup, tetkik kılıp, içişki teklif kıldı. Yakınki yıllardan buyan bu şirket cem'i 60 nece türlük patentini emelileştirip, aylandırdı. 5 türlük netice, devletnin keşfiyat patentiga erişti. Partiya kuruluşni yetekçi kılışni mayısı yetiştiriş, bakmıcılık, pişiklaşının bütün zancirgi sındırıp, karxananın tınarxını tövelletip, süpetini östürüp, önümünü aşırışıga sicil, hakiki türtkü buldu.

0: Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.
1: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Aptonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Da birinci bulup Guangsi doktorxanasida, yani bugünkü Shanghai qatnashdashu tibbi shoyani qarmaqidagi Ruijin doktorxanasida qaldi. 1959 yili u tunji qitim doktor salohiyatida oqqan kesli bilan uchrashdi. Yosh og'riqlarning bir-birlab ko'tirib ilib ketilganligini ko'rib amalsiz qolgan edi. U bu xil tuyg'uni bir umr esida saqladi. 20-ci əsrinin 70-ci illərinin axırında ciddi xarakterlik dəsləbki danca hüceyirlik aqqan kesli dəb atılıdığan bir xil kesəllik intayın xətərlik bulub, asalla qan köp çıxıb kətkəçkə köp sandiki bimarlar 2 həbdədən uzun yaşayalmaydı. Wang Zhenyi təpəkkür yolunu özgərdi. Özmü hüceyirisini ximiyəlik davalaş doğrusu bilən zəhərləb öltürüşdün başqa bu hüceyirlərini yaxşı hüceyirigə aylandırğılı bulamdı yox. O kollektivni boshlab top to'g'ri 8 yil sonsizlig'an dorilarni sinab qildi. Oxirida do'ltimizda ishlangan to'liq ta'tir tipliq vitamin A kislotasining tan sirtida bu xil nachar hujayrini normal hujayriga aylantira oladiganligini payqadi. 1986 yili Shanghai bolalar doktorxonasi 5 yoshlik bir qizni qabul qilgan bo'lib, qizitmasi tushmay, og'iz burni qanab bo'lolmay qolgan edi. Wang Zhenyi besimga bardashlik berib, balig'i texi tajriba bosqichida turayotgan to'liq ta'tir tipliq vitamin A kislotasini yig'izish taklifini berdi. Ba'zilar uningga bu xatarga tavakkul qilmaslik to'g'risida nasihat qilganda, u "Men ilm panga ishonaman. Buningga ishonchim bor," dedi. 7 kundan keyin balaning badan temperaturasi tushib, kasallik alomatlari ko'rinarlik yaxshilanib, 1 oydan keyin butunlay yenikladi. Bu qiz dunyoda bu xil dori bilan davolanib saqaygan tunji bola edi. Shu yili Wang Zhenyi mushning
1: yangi taratqu Solushiting abonechilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt qayta anglatiladi bo'ladi. Bugungi qonun sizga hamroh programmamizda mundaq mazmunlar bo'yicha anglatish beramiz. Avval men va mening vatanim jumhuriyat unutmaydi. Men va mening vatanim Tianshan o'g'il qizlarining davlat muhabbati alohida sahifamizda qitinglar bo'ladi. Delo va qonun sahifamizda davlat bayrog'i esib davlat bayramini kutib olishda bu ishlarga diqqat qilmasak qonunga xilof bo'lishi mumkin degan mazmunda so'zlab beramiz. Omma uchun amaliy ish qilib berish sahifamizda raqamlik tuzash to'siq nuqtini buzib tashlashga kuch qo'shdi. Barkul nahiyasi asosiy qatlamdagi ziddiyatlarni hal qilish yangi bazasi barpo qildi degan mazmunda so'zlab beramiz. Hurmatli radio anglovchilar, qaynam sadiqtinglar, bugungi qonun sizga hamroh programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
2: Endi anglaydiganinglar Shinjang radio televiziya stansiyasining men va mening vatanim Jumhuriyat unutmaydi alohida sahifasi.
1: Jumhuriyatning tarix sahifasiga chaqnab turgan ismlar qo'yilgan. Endi men va mening vatanim Jumhuriyat unutmaydi sahifamiz diqqatingizda bo'ladi. Bugun birlikda dunyo shalg'ut shal atsi Yuan Longpingning hikoyasini anglaylik. Yuan Longping 1930 yili 9 ayda Beipingda tug'ilgan. 1953 yili Shinan yezigilik shoyanini putkizgandan keyin Hunan Anjang yezigilik maktabiga taqsim qilinib o'qituvchilik qilgan. 20-ci əsrinin 52-ci, 60-ci yillardagi açarçılıq onunda untulğusuz təsir qaldırğaşqa, o yezi igilik pan texnikası arqılıq açarçılıq üstidən qalba qilishqa bel bağlıqan. 1964-ci ili Yuan Longping şallıqda bir tüp təbii atılıq uruqsız tüpni bayqab, şunundan başlap şalğut şal tədqiqatının yeni yönelişini aşqan. 1966 yili u shal otiliqining urug'sizligi nomliq ilmiy maqolani e'lon qilib, shalg'ut shal yetishtirishning nazariya tasavvuri va amalga oshirish yo'lini jakarlagan. 1973 yili u hamkorlashuvchilari bilan uy sistemini yurishlashtirishni ishqa oshirib, dunyo bo'yicha tunji qitim kuchlik afzallikka ega shalg'ut shalni yetishtirib chiqqan. Lekin muvaffaqiyat yo'li japa mushaqqatga to'lgan. Onun təcrübə etizidiki şallarını kişilə

0: ko'rsatdi. 11 yaşlık küçük kızı Ayşe Mahmud, Momo Hedem ailemizin azası dedi. Ayşe'nin kalbide Momo Hedisi kılalmaydıgan iş yok, hasiyetlik hedi idi. Keyin Mao Shaotong yana özünün koşmaklaşkan tukunu bilen bolgan hikayesini ikinci kettim icat kılıp, sahnige elip çıkıp, vakalik tiyatra arkılık tehimi köp kişige milletler itibaklığının bir cümle şuar bulmasının belki emeli yardım işkenlikini bildirdi. 2023 yılı Mao Shaotong ailesi memleket boyunca en güzel aile bulup bahalandı. O daim kalıpta muhabbet bolsa, illet kılıp bolmaydıgan kalıp bolmaydı deydi.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayinish, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7 ayının 1 günüden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milletinin uluğ güllenişini şaşırış, barlıq Cumhur oğul kızlarının ortak intilişi, devletin birlikini qoğdaş, Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş barlıq Cumhur Xalqının ortak mesuliyeti.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşçi bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
3: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşçi bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalı.
4: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

Jumhur Xalq Cumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7 ayının 1 günüden başlayıp yolga koyuldu. Uluğ Vatanni, Jumhur

0: tilini avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'layli.
1: Tamoq ustili madaniyligi ijtimoiy madaniyligining ixtijom kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga
3: Mulazmet prinsipi

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, siyaset bolsa köngülde san boludu. Bugünkü dehqanlarga nep yetkizüş siyasetini aylargıcı yetkizüş sayfamızda altın köz istimal pesli toğrısıda toxtalımız. Bu sizning etizdiki yaxşı nərsilərini seçişinizga yardım beradigan memleketlik çoğ supa. Bu faaliyetni yezi igiliki yaza ministerliki, soda ministerliki qatarlıq 6 tarmaq birlikte yolgu koygan bolup, her yili 9-cı ayda başlanıp 11-cı ayının ahirgıca davamlışıdı. Məxsus dehqanlarının yeza igilik məhsullarını seçişiga yardım berdi. Bu faaliyet neçə yıldan buyan ötküzülüp, yezi igilik məhsullarının setiliş sonmasının cəmi 160 milyard yuandın eşiga türütkü boldi. Bu yılki faaliyet 9-cı ayının 4-cü günü Şanghay'da başlandı. Memleket boyunca 6 çoğ elektronluk soda süpüsü katnaştı. Ondaqda bu süpünün biz Şinjan dehqanları bilen qandaq münasibeti bar. Münasibeti intayin çoğ. 9-cı ayının 23-cü günü Şinjan'da Mol Usul Bayrami Asasi Meydan faaliyeti Aqsu'nun Onsu nahiyasida başlandı. Naq meydanda altın köz istemal pəsli körgəzmi qılıp setiş, tonuşturuş və işləp çıxırış setişini udullaşdırış mas qadəmdə qanat yeydiruldi. Bütün Şinjandiki 14 vilayet, oblas, şəhərinin Pinvey Şinjan yaxşı məhsulatları mərkəzlik namayan qılındı. Yana öz taratqu darınları, Vanghong riyasetçiləri naq meydanda bivastı körüstüp, dehqanlarga yardan berip, köpçiliknin yeza igilik məhsulatlarını stordı setişiga yardan berdi. Konkert qandaq qatnış kerek, yurttaşlarga bir qanca əməli yolunu eytip berey. Birinci, əgər siz həmkarlıq kooperatipi, ailevi dehqancılıq meydani yaki terikçilik, baxmıçılıq çoğun ailesi bolsanız, şu caydiki yezi igilikki, yezi tarmaqları bilen bivasta alaqlaşıp, şu caydiki mol usul, bazri və işləp çıxırış, setişini odullaşdırış faaliyetigi qatnışını tizimlasınız buludu. İkinci, əgər özünüzdən bivasta körstiş numarınız bolsa, hər qaysi çoğun supularının dehqanlarga yardan beriş faaliyetigi qatnaşsınız buludu. Pindodo bu yıl 2 milyard ekim miqdari baylıqı və 1 milyard yuanlik istimal yardan pulu saldı. Doyinmo 10 milyon dərəcilik mal yardan pul və ekim miqdar arqılıq yöləşini yolqı qoydu. Üçüncü, bu yılki mol usul xəritisi kiçik programmisi torgı çıqırıldı. Onun da bütün memleketinin hər qaysi caylardaki mol usul faaliyetleri, yeza kent sayahat liniyaları və xas yeza igilik məhsulatlarını sürüştürgülü buludu. Siz mo özünüzning mahsulot uchurini to'rg'i chiqirib, texim ko'p kishiga ko'rsata olasiz. Bizning Shinjonga bevosita munosabatlik yana bir xush xabarni aytaylik. Shaoxunshu supsi bu yil maxsus Shaoxunsun mol usul bayrami dehqonlarga yordam berish harakatini yo'lga qo'yib, Yunnan, Sichuan, Shinjongdan iborat 3 joyning dehqonlarga yordam berish yaxshi mahsulotlarini nuqtaliq ko'rgazma qilib sotdi. Tonuşturdi. Mundaq çıxılıp etkanda bizning Şinjanın əla süpətlik, yezigilik məhsulatları bu bir qancı çoğ süpütüda məxsus eqim miqdarının mayillişiga və yülüşüge erişələydi. Axırda bir iğiz həqiqi gəp qılay. Yarni yaxşı teriş, yana osulni yaxşı setiş kerek. Altın köz istimal pəsli 9-cı aydın 11-cı ayıqca davamlışıdı. Bu mezgildin paydalanıp, özünüzden

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Amerika kariz saiti tor bekitide görüstülüşçe, Amerika Koşmuş Ştat hükümetinin kariz umumi soması 40 trilyon Amerika dolarından köprek yetken. Bu kölem 2025 yılı Amerika'nın bütün yıllık işki işlep çıkarış umumi kıymetinin 10 trilyon Amerika dolarına yakın eşip yetken. Sondurup hesaplaganda, Amerikalıklarının kişi başına 116 bin Amerika dolarlık devlet karzını üstüge aldıganlığına beraber keledi. Tekhimi dikkat kılışka erzeydiğini karzının köpüyü sürüdü. Bu yıl 3. ayda Amerika'nın karzı 39 trilyon Amerika dolarlık ötkelini bösüp ötti. Pekat 5 aydıla yeniden 1 trilyon Amerika doları köpeydi. Yakınki bir yıldan bu yanın karız kölümü tahminen 2 trilyon Amerika doları köpeydi. Karızının eşi sürütünün üzlüksüz tezleşişi Amerika maliyesinin eğir kesilini aşkarladı. Şundakla dünya bazarının yoşurun xatergi bolgan umumizlik endisini kozgıdı. Amerika karızının köpeyişini torumuzlaştaz. Bu aldı bilen uzaktan bu yan şekillengen yolga tayini bilişten kelgen. Көп yıllardan bu yan Amerika qarz ilish orqaliq iqtisodning eshig'i turtki bo'lishga odatlanib qolgan bo'lib, keng moliya siyosati qisqa muddatlik iqtisodni ko'tarish bilan bir vaqtda moliya intizomini davomliq yo'qotdi. Amerika dollarining dunyo zapas pul o'rniga tayinib, dunyodan mablag' qabul qilishga nisbatan qulaylik yaratdi. Bu yil 10 kul qilish qulayligi qarzga tayinibilish odatga aylinib qilishni yanima kuchaytib, qizil raqamning ko'payishida uzoq muddat qattiq cheklimi kamchili bo'lib, qurilma xarakterlik ziddiyat uzluksiz jo'g'ilib qoldi. Siyosiy qatlamdagi tuzash qiyin bo'lish qarz maslisining uzunga so'zilib hal qilinmasligidagi tub sabab. İki partiyanın siyasi kutuplaşışı aslında, maliye kararlılıkları köp hallarda partiye talaş tatışının kuralığı aylınıp kaldı. Gerçi iki partiyanın nurgunun kararlılıkları da ıhtılapı eğri bolsa mı, lekin saylan menfaati aldı da nazuk ortak tunuş şekillendi. Eşkim mahiyetlik çıkımını azayt işini teşebbüskarlık bilen ilgiri sürüşünü halamaydı. Baj tüzümü islahatıga asallıkça çekilişka tekimi cüret kılalmaydı. Siyasetini tengşeşte saylam biletinin yıkıp getişidin ensireydu. Neticede erbi kıracat çıkımı, icdimai kapalet ve davalınış kapaleti katarlıq mutlak çıkımlar yıldın yılgı eşip, maliye kızıl rakamı azaymadı. Huddi Amerika Akıllar Amberdiki İşki Partiye Siyaset Merkezdiki Zatlar Etkandek, Amerika Maliye...

Bu sayfamızda 2026 yılının ahırıgıca memleket boyunca ülke derecelik katlamda az uçuraydıgan keserlikler ambulatoriyası tesis kılınıdu diyen haber diktanlarda buludu. Devlet Sahiye Sağlamlık Komiteti yakında bunlarını ilan kıldı. 2026 yılının ahırıgıca her kaysi ülke, abdonum rayon, merkezgi bivastı karışlık şehir hem Şincan işlep çıkırış kuruluş bintuani az diyende bir ülkege karışlık ve onundan yukarı derecelik doktorhanıgı tayınıp az uçuraydıgan keserlikler ambulatoriyası tesis kılışı. Tevelkideki nüfusu 3 milyondan aşıdıgan vilayet şehirler az diyende bir doktorhanıgı tayınıp az uçuraydıgan keserlikler ambulatoriyası tesis kılıp alaqadar məxsus bölüm doktorlarını kesel körüşkü orulaştırışı, qeyliplaşkan az uçuraydıgan keseliklerini davalaş mülazımıdı bilen təmilliş kerek. Bu, Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Bengontini, Dövlət Cungi Tibabdi Doğurgarlıqı İdarisi Universal Məhkimisi yıqında birleşip, besip tarqatkan az uçuraydıgan keseliklerinin oldun iliş, davalaş hizmetini yenimi küçəytiş doğrusudaki uxturuşta az uçuraydıgan keseliklerinin oldun ilişini yenimi küçəytiş, az uçuraydıgan keseliklerge diagnoz koyuş ve davalaş sistemisi kuruluşunu olgu siljitiş, az uçuraydıgan keseliklerge diagnoz koyuş ve davalaş iktidari seviyesini östürüş katarlıq cahetlerde konkret uğrulaştırma kılındı. Uxturuşta mundaq aydınlaştırıldı. Süpetlik tuğuş, süpetlik terbiyeleş mülazımeti, asasi amavi sağlamlık mülazımet türünü çoğunkur yolu koyup, hamildarlıktan ilgirki süpetlik tuğuş boyunca salametlik tekşürüş hizmetini yaxşı işleş. Hamildarlıktan ilgirki süpetlik tuğuş boyunca salametlik tekşürüş hizmetini yaxşı işleş. Hamildarlıktan ilgirki tekşürüşte irsiyet kesli cemet tarihi, nacar tuğut tarihi xatiri yukarı er hutullar baykalsa, meslihet biriş, yetekçilik kılış ve ız qoğlap tekşürüşünü küçeytip, hamildarlık mezgilide tuğuttun ilgirki tekşürüş ve tuğuttun ilgirki diagnozunu kubul kılışka kapaletlik kılış gerek. Şeraiti yar beridigan rayonlar, yekke gellik irsiyet keselliki, az uçuraydıgan keselik xövbi yukarı kişileri topuğa karıta, hamildarlıktan ilgiri bir mi bir tekşürüşni kanat yaydırış üstüde ızdın iş gerek. Şunan bilen bile, tuğuttun ilgirki bir mi bir tekşürüşni başkuruşni yenimi küçeytip, kem tük tuğuluş ve az uçuraydıgan keselliklerini rətk turguzup, tekşürüp, pariqlandırış iktidarını östürüp, xatırı yukarı kişiler topini tuğuttun ilgiri vaxtıda diagnoz koyuşki yetekləb, irsiyyatın məslihat biriş mülazımıdı bilen təminləşini qeyliplaşdırıp, kemtük tuğuluş və az uçuraydıgan keselliklerinin körülüşünü mənbədin azaytış gerek. Az uçuraydıgan keselliklerge diagnoz koyuş və davalış baylıqını uğrulaşdırışını əlalaşdırış cihette uxturuşta mundaq aydınlaşdırıldı. Şəraiti bar davalaş aparatlarından az uçuraydıgan keselikler keselxanısı kuruluşunu paal alğısılcıtıp, köppeller boyuca diagnoz koyuş ve davalaş. Cungi tibabdi bilen garip tibabdini maslaştırış qatarlıq usullar arqılıq az uçuraydıgan keselliklerge diagnoz koyuş ve davalaş mülazımdı kılışıga ilham beriş gerek. Uxturuşka asasen her qaysi alaqadar aparatlar dövlətnin pen texnika çoğun türü, bio, tibabetçilik, yeni texnikisini klinikada tətqiq qilish və klinikada aylandırıp qolunuş qatarlıqlarga tayınıp, kemtük tuğuluş və az uçuraydıgan keselliklerinin aldın iliş, bir mi bir tekşürüş, diagnoz koyuş, davalaş qatarlıq, texnika, pen tətqiqatıda yenilik yaratışını alğı siljitiş gerek. Cungi tibabdi bilen garip tibabdini birleştirip, ötkelgi hücum kılışını küçeytip, cungi tibabdi doğrularının davalaş usulunu çoğunkır qezip, cungi tibabdi bilen garip tibabdini birleştirip davalaş layihasını yekunlaş ve umumlaştırış gerek. Süni, aqli iktidar texnikisinin kemtük tuğuluş ve az uçuraydıgan keselliklerge diagnoz koyuşka yardım berişini tətqiq kılış. Kolun işka paal türtkü buluş gerek. Yen tekşürüşünün az uçuraydıgan keselliklerge diagnoz koyuş ve davalaştaki kiliplaştırıp kolun ilişini olgu siljitiş gerek.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çıpladık. Yaqtırıp anlığının lağı rahmet.
1: ...144-li imtihandan ötüp, Beijing Daşöy'ü kubul kılıngan. Mektepteki mezgilde neticesi baştan ahır aldıngı orunda turup Beijing Daşöy'deki köp yılladın buyan körülüp bakmağın yakşı okuğucu dep itirap kılıngan. O pütüllay yeni cungu terbiyelep yetiştürgen alım bulup azaldın çet elgi çıkıp okup bakmağın. Japonyalik fizika alimi Chao Yongzhen Yilan uni Cungu terbiyelep yetiştürgen yerlik mutakhas birinci numur dep tariflegen. 1961-li Yumin buyruqı binaen Vodrut bombası nazariyasini oldun tetkik kılışkı katnaşkan. Bu onun hazırgıcı erişken atom yadrosi nazariyasi tetkikati muvaffaqiyetlerden vazgeçip nam şerpini yoşurup yürüşüden derek beretti. Şundaqtımı o ikkilenmestin, pekat dövlet mağı ihtiyaclıq bolsıla çoğum bütün küçüm bilen tırışımayan digen. Vodrut bombasını tetkik kılıp yasaj şaraiti intayın cephalıq idi. Aynı çağda dövlet işçiliki birdenbir kristal lampılıq kompüterinin vodrut bombasını tetkik kılışka her heptede tahminen 10 saat vaqt kaldırılgan idi. Onun üstüge köpince 20 keçidi bulatdi. Yumin kollektivni yetekleb, çot ve hesaplıqıçka tayinip, neçi onmanlıgan hesaplaş kağızıda qiyin mesellerini bir-birlep hal kıldı. 1965-li 9-cı ayda o kollektivni başlap Şanghay'ı berip, 100 günlük hal kılgıç canını kanat yaydırıp, san-sanaqsız sallıq məlumat işçidin vodrut bombası sıklıq yadrosunun işçi köyüş kanuniyetini sezgürlük bilen baykap, prinsip, materialdan tartıp kurulmağıca, asası cahettin mükemmel bolğan fiziklik layihani şekillendirdi. 1967-li 6-cı ayının 17-ci günü, Jongo'nun tonji vodrut bombası muvaffaqiyetlik partıltıldı. Atom bombasının vodrut bombası gıcı. Amerika 7 yıl 3 ay. Sovet İttifakı 4 yıl. Fransiya 8 yıl 6 ay serip kılgan idi. Bırak Jongo 2 yıl 8 ayla serip kıldı. Dəl Yumin oturgu koygan müstakil icadi Yumin kurulması sebeplik bu möcize barlıq kelgen idi. Yumin köp gittim vodrut bombası adısı digen maqtaşını rət kılıp baştan ahır muvaffaqiyetini kollektivke mensup dep hesapladı. O bir ömür nam menfaatke berilmedi. Nam menfaat koglaşmay iradesini çıngıtıp tınıç halette yırakı yürüş kılış onun kişilik hayatıdaki hikmetlik sözü. 2019-li 1-ci ayının 16-ci günü Yumin Beijing'da 93 yaşında alemden ötti.
2: Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
3: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
2: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
4: Vatan, minin ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp

0: Yorqin ism.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sayfımızda memleket boyunca ilgar asasi katlan partiya teşkilatı, Şinjan Tianyun Organik Yezeklik Çeklik Şirketi partiya hecaykısı doğrusu sözləp birimiz. 7-ci ayının 1-ci günü Jongo Komünistik Partiyası kurulğanlığının 105 yıllıqını təbrikləş yığınıda Şinjan Tianyun Organik Yezeklik Çeklik Şirketi Partiya Yajaykısı'a memleket boyunca ilgar asasi katlam partiya teşkilatı degen nam berildi. Bu şerep, Şinjan'ın su meslatları sahasıdaki partiya kuruluşunun kesip terakiyatı'a yetekçilik kılışıdaki yarqın cevap kaygısı. Bu neticeler, bu partiya yajaykısının yajaykini kesip zancirde kuruş, partiya azalarını kesip zancirge toplaş, mulazmetni kesip zancirde emeliyleştiriştin ibaret terakiyat endisini icadi yolga koygallıqıdın kelgen. Şinjan Tianyun Organik Yezikliki Çeklik Şirketi Abdunum rayon boyunca tunji kölemleşken soğuk su belgi bakmıcılık karhanısı. Şundakla Abdunum rayonundan belgelimige uygun soğuk su belgi bakmıcılık ülgü bazısı. Karhanının işlep çıkırış meydalları köl yüzge tarqaqlaşkan bolup belikçilik kemisi, su rayonu del şirketki partiya azaları işçi hizmetçilerinin hizmet bazısı. Şirket partiya yajaykısının şujisi Dinyayin tonuşturup mındaq dedi. Partiya yajaykısı kurulgan deslepki mezgildila biz partiya kuruluşu bilen kesipnin yuğurluş yolunu bekittuk. Yajaykini kesip zancirde kurup, teşkili turmuşni köl yüzüge köçürüp, partiya teşkilatı sistemisini salmon belgi bakmıcılığının bütün zancirini toluk kaplaş imkaniyetigi iki kıldık. Kesipnin başılınış baskıcıda salmon belgini neslide uzak müddet importkı tayınıp, yukarı ikindeki halkılar adamnın çeklimisigi uçurdu. Bu şirket partiya yajaykısıdaki partiyalik texnika tayanışları ötkelgü hücum kılış vazifesini təşebbüskarlıq bilen zimmisigi ilip, təcrübəxana, uruq, plazması bazısı da yıldız tartıp uda cesaret bilen köreş kılıp, belicanlarını yerlikleştirip öz aldığa köpe itişini işğa şördü. Bugünkü günde belican setiviliş tənərxi 40% tövəlləb, belicanlarının əy buluş nisbiti 65%-dən 92%-ke üsüp, kesip ses kılıp, partiya azaları zərbidarlar ətirdini təşkilləb qurup, Jongo Su Məslatları İlmi Tədqiqat Akademiyası, Xeylongjiang Su Məslatları Tədqiqat Orni, Jongo Deniz Okyan Daşöz Qatarlıq Pən Tədqiqat Orulları, Ali Mektəblər bilən birlikdə hərkətlinib, 20 nəcə mütəxəssisni karxanda turub, tədqiq qılıb, içişq təklif qaldı. Yakınki yıllardan buyan bu şirket cem'i 60 neç türlük patentini emeliyleştirip aylandırdı. 5 türlük netice devletinin keşfiyat patentiğe erişti. Partiya kuruluşunu yetek çıkılışını mayısı yetiştiriş, bakmıcılık, pişiklaşının bütün zancırgı sındırıp, karxanının tınarını tövelletip, süpetini üstürüp, ünümünü aşırışıga sicil, hakiki türtkü buldu. Nilkı nahiyasının Karasu yesidigi çarvıcılar ilgiri ənənvi çarvı biqışq tayınıp turmuş keçirətdi. Kırım mənbəsi birli xil idi. Salmon belgi kesip zancirinin özlüksüz tərəqi qılıp, mükəmməlişigə əgişib, bu şirket partiya yajaykısı yeni pikir yolunu pilallab, partiya kuruluşunu yetekçi qılıp, kesip zancirı baylıqıqı tayınıp, ammının kırmını aşırış yollarını kengaytdi. Şirketning partiya yajaykisi 5 yaxshi chorisi musobaqa

0: altıs beyiş mahirleri.
1: Bortala Mongol Avtonom Oblasti Mongol Milleti Keştçiliki Türi Gayri Maddi Medeniyet Mirasının Vekillik Varisi Oyun Cirgil Keştçilik Yönleri Arkılık Koşnalarını Kremini Köpeytip Beyişki Yeteklep Bir Yenne Bir Yiptin En Güzel Aile Stilini Keştilep Çıktı. Bugünkü Kaltıs Beyiş Mahirleri Sahipimizde Oyun cürgılının acı sanılarını yetekleb, çevar kolu bilen güzel turmuşka ait hikayelerini keştileb çıkıp.
2: Emde anlaydığınınla Şincan Radyo Televiziya Stansısının Mən və Minin Vətinim, Tianşan Oğul Qızlarının Dövlət Muhabbeti Allahidi Sahibisi.
1: Tianşan etkide sansızlığan yürek vatan bilen tan soquatıdı. Men ve menin vatanım Tianşan oğul kızlarının dövlet muhabbeti sahibimizde Tianşan'ın janubi şimalıdaki her millet oğul kızlarının vatan bilen bille ösüp yetiliş hikayesini sözlep birimiz. Kaşavuğa kadar bir ailedeki 12 bala. Şinjan işlep çıkırış kuruluş bingdüani birinci şi, törtinci tüvenide Kaşavuğa Kadır'nın bir alahide ailesi var. Tamğı esilgan aile boyucu çüşken sürette, o eri bilen otturdu oldurgan bulup, etrapıda 12 balı var idi. Hanzular Uyghurlar mı var idi? Onlarının içindeki 10 balının hemisi o bekavalgan 7 balılar. 1991 yılı yazdaki bir yağmurluk günde iki oğul bala onun öyünün aldıda zonzayıp oltırattı. Yüzü yaş yok idi. Onlarının öz atanısı arka arkadın kesel bilen ölüp ketken bulup ayrım ayrım halda aran 4 yaş ve 3 yaş idi. Kaş

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышанларыны қаршалымыз.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, siyaset bolsa köngülde san boludu. Bugünkü dehqanlarga nəp yetkizüş siyasetini ailelergeçi yetkizüş sayıbımızda altın köz istimal pəsli toğrısıda toxtılımız. Bu sizning etizdiki yaxşı nərsilərini setişinizga yerdən beredigan memleketlik çoğ supa. Bu faaliyetini yezi igiliki yaza ministerliki, soda ministerliki qatarlıq 6 tarmaq birlikte yolu koygan bulup, her yili 9-cı ayda başlanıp 11-cı ayının ahirgıca davamlışıdı. Məxsus dehqanlarının yeza igilik məhsullarını seçişiğa yardan berdi. Bu faaliyet neçə yıldan buyan ötküzülüp, yezi igilik məhsullarının setiliş summasının cəmi 160 milyard yuandın eşiğa türütkü boldi. Bu yılki faaliyet 9. ayının 4. günü Şanghay'da başlandı. Memleket boyunca 6 çoğun elektronluk sodu süpüsü katnaştı. Ondaqda bu süpünün biz Şincan dehqanları bilen kandaq münasiveti var. Münasiveti intayin çoğun. 9. ayının 23. günü Şincan'da Mol Usul Bayrami Asasi Meydan faaliyeti Aksu'nun 10'su nahiyasıda başlandı. Nəq meydanda altın göz istimal pəsli körgəzmi qılıb setiş, tonuşturuş və işləb çıxırış setişini odullaşdırış mas qədəmdə qanat yedirildi. Bütün Şincandiki 14 vilayət, oblas, şəhərinin Pinvey Şincan yaxşı məhsulatları mərkəzlik namayan qılındı. Yəni, öz taratqı darınları, Vanxon riyasətçiləri nəq meydanda bivastı körüstüb, dehqanlarga yardan berib, köpçiliknin yeza igilik məhsulatlarını stordu setişiğa yardan berdi. Konkert qandaq qatnış kerek, yurttaşlarga bir qanca əməli yolunu eytib berey. Birinci, əgər siz həmkarlıq kooperatibi, ailevi dehqancılıq meydani yaki terikçilik, baxmıçılıq çoğun ailesi bolsanız, şu caydiki yezi igilikki, yezi tarmaqları bilen bivasta alaqlaşıp, şu caydiki mol usul, bazri və işləb çıxırış, setişini odullaşdırış faaliyetigi qatnışını tizimlasınız buludu. İkinci, əgər özünüzdən bivasta körstiş numarınız bolsa, hər qaysi çoğun supularının dehqanlarga yardan beriş faaliyetigi qatnaşsınız buludu. Pindodo bu yıl 2 milyard ekim miqdari baylıqı və 1 milyard yuallik istimal yardan pulu saldı. Doyinmo 10 milyon dərəcilik mal yardan pul və ekim miqdar arqılıq yöləşini yolqı qoydu. Üçüncü, bu yılki molosul xəritisi kiçik programmisi torğı çıxırıldı. Onun da bütün memleketinin hər qaysı caylardaki molosul faaliyetleri, yeza kent sayahat liniyaları və xas yeza igilik məhsulatlarını sürüştürgülü buludu. Siz mo özünüzün məhsulat uçurunu torğı çıxırıb, texim köp kişiga körüstələyisiz. Biznin Şincanga bivastı münasifətlik yenə bir xoş xəbərini eytaylı. Şau Xunçu süpsi bu yıl məxsus Şau Xunçun Mol Usul Bayrami dehqanlarga yardan beriş hərəkətini yol qoyub, Yunnan, Sichuan, Şincandan ibarət 3 cayının dehqanlarga yardan beriş yaxşı məhsulatlarını nöqtəlik körgəzmi qılıb satdı. Tonuşdurdu. Mundaq çıxılıb etqanda bizning Şinjangning ala süpatlik yezigilik məhsulatları bu

0: Süyümlük dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Gülgünçülə programmasını yaqtırıp anlaşınlan qarşalımız, mən Riyasa Çananla Aygüzel Bekri. Dövlət bayrami məzgilədə Gülgünçülər programımızda mən və minin vətinim Cumhuriyyət unutmaydı. Mən və minin vətinim Tianşan oğul qızlarının dövlət muhabbeti. Muhabbetni nur qilib Chegra rayonidagi o'smirlarni yuritayli qatarliq nadir sahifalar alohida o'rinlashtirildi. Programmamizda davr ulgilarining ta'sirli hikoyalarini anglab, sodiq, qizg'in davlat muhabbatini his qilib, illiqlikka to'lib jasorat bilan ilgirlash, orzuni ishqa oshirish uchun ilgirlash kuchini qabul qila olasiz. Programımız yine Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı sülüşüdün abonçila terminalı da masqadamda anlatılıdı. Hem de her vaqt ilgirki programlarını anlıqılı buludu. Tihimi köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanlar, ata ananlarının əmrahlıqı da sülüşüdün abonçila terminalını çürüp anlasanlar buludu. Әмді толып ташқан hürmet ve қызғын muhabbet bilen bugünkü programımızı başlayalı.
1: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия Стансының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды Алахиды сәйіпсі.
0: Жұмхұриетнің тарих сәйіпсіге чақнап тұрған сымлар ойылған. Мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнытмайды сәйіпімізді Ли Яньяннің хикайсіні сөзләп беріміз. 1928 yılı 11 ayda Li Yanyan Hebei ülkesi Changli nahiyasidagi bir namrat dehqan ailesinde doğulgan. Turupla bay ailenin çoşqalarını beqip bergen. Kichik turupla bay ailenin çoşqalarını beqip bergen. 1945 yılı 10 ayda u Changchunda harbiy sapki qatnashqan. Shundan itibaren inqilob sapriga atlangan. Li Yanyan ilgiri keyin bulup azatlık urushi, Shangshida banditlarını yoqitish, Amerika jahangirligiga qarshi turup, Chaoshanga yordam berish urushi, Chegra mudofiya urushi qatarliq cho'ng kichik janglarga 20 nachi qitim qatnashgan. Liaoshan urushida u turishliq Zungdui Xishandiki to'sib zarba berish jangiga qatnashib, o'zidan nacha hissa ko'p dushman armiyasiga to'sib zarba berishga mas'ul bo'lgan. O sepdaşlar bilen keçiləb, 100 nəticə çakırım ciddi hərbi yürüş qılıb, işki putu bilen düşmənin avtomobilini yenib, istihkamını 3 gün çınsaqlab, qoşnı qısımlarının düşmənini muhasirge elişi üçün qımmətlik vaxtını qolğı kəldürgən. 1951 yılı 3. ayda Li Yanyan pidayılar qısmığı əgişib, Yalujang daryasıdın ötgən. 10. ayda o pidayılar qısmı məlum yın 7. liyanının Jidao Yuan bo'lgan. U turishliq yeng buyruqi binoan qoldan ketgan 346.6 egizlik rayoniga qaytirma zarbiga o'tgan. Bir kecha keskin jang qilish orqali butun yeng 5 tog' cho'qqisini qaytirib olgan. Lekin qism

0: ölüş yarılınış naiti eğri bulgan. Simsiz telegramma aparati partliti vettilip yukarı bilen bulgan alaqa üzülüp kalgan. Düşmanın növetlişip kılgan küçlük ucuma astıda Li Yanyan ilgir keyin bulup 5 kitim kısımını tertip kiselip 4 Yanyan'ı maslaştırıp can kılıçkı təşkillap küçlük rıqbetlendiri şu ara arqılıq qalbi kazanğanda kısımını batırlıq bilen alğı ilgirleşke ilhamlandırıp ciddi ahvalda aldınkı səpni turaqlaştırıp xatardın kutuldurgan. O kısımını başlap, düşman istihkamını arka arkadan işgal kılıp, düşmanın neçik itimlik kaydırma hücumunu çekindirip, Amerika armiyasının 600'dan artık adımını öldürgen ve yarlandırgan. Pidayılar kısmı baş iştabi yoldaş Li Yanyan, canda galiba kılıçta el kılgıç rol oynadı de baha bergen. Uruştin keyin, onunla birinci derecelik kahraman digen nam berilip, alahide hizmet görsetti digen şerepke erişken. Çavşen can meydanıdan zeper küçüp kaytıp kelgendin keyin Li Yanyan dövlet müdafiye işlerine devamlık atlangan. 1979 yılı yeşi 50'den aşkan Li Yanyan çegra müdafiye uruşuğa katnışıp köp kıtım aldın kısap bazdırga çoğunkuru çöküp 2 kıtım 3. derecelik hizmet görsetken. O baştan ahır peşkadem kahraman, peşkadem partiye azası, peşkadem herbilerinin inkılabi hısletini saklap, hizmet görsettim dep mağurlanmıgan. Azaldın özünün töhpüsünü tılgı elip bakmıgan. O mundaq dedi. Barlıq şen şerep mağı berilgen emes, hemisi döletnin barlıq inkılabi kurballarını takdirlişi ve mükapatlişi.
1: Oh, yo, yi, come on. 一个。

0: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əsker tutur.
2: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamakını pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamak üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidi?
0: Şalnın görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: kelmekte.
1: Jonghua medeniyeti mengü nur çeçip, sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Jonghua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Şinjan radyo televiziya stansiyası Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlatışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

0: tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının Munbet Tuprak programmasını anlaşılan karşılığımız, men riyasetçi Aygüzel Bekri. Dostlar, bu kıydımkı programımızda tövendeki mezmullarda anlatış bir yerimiz. Güllünü vatkan yeza kenetlerine nazar sahibimizde, Kağılık nahiyesi de devlet mülkü bilen pukravi karhanı birleşip, çöllükte tatlıq gilas yetiştirdiği degen mezmullarını dikkatinlağı sunumuz. Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizde Arşan Nahiyası Ayallar Milli Hüner Sənət Həmkarlıq Kooperatifinin məsuli Oyuncırğıl açsınlarını yetekləb, əbçillik bilən, yığını bilən güzel durmuşunu kəştilə deyilən məzmullani diqtınlağı sunumuz. Yezi iyiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurla sahibimizde 2026 Dünya Yezi İyilik Pen Teknikisida yeğilik yaratış yığını Beijing'de ötküzüldüyü qatarlıq uçurlarını anlatımız. Radyo anlıqıcı dostlar, əmdi diqtınla programımızın təpsili məzmunlarda bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru,

Aziz anlaşıcılar, güllenuvatkan yaza kenetlerin nazar sahibimizni devamlaştırımız. Üstürpan nahiyasının Acatak yazısı 90 yarı kodan kentirki yanak östürüş ülge körüstüş bağıtçısı kırgende

Tianshan etkide sansız hastalığa ornadın durup, ot çöp orup, toku koy baktı. Balalarını mektepke oralaştırıp bolğandın kiyin, andın açlık, yağ zautıga işkı bardı. İşten çöp yolda kereksiz nerslerini terip pulğı sattı. Keşte yana harvı iştirip çıkıp langpon ve nan sattı. O yana kuruluş orında işçi, yezi igilik mesulatları bazırda köktat satkıcı boldı. Aşkana açtı. Bazıları onunla yeşi çoğrak ballarını işletiş doğrusu da nasihat kılgan da o kat'i koşulmadı. Turmuşi namrat bulsumu bu köp milletlik çoğun aile illiklikı toldi. Hazır 12 balının hemisi çoğun bulup okuşta utuk kazandı. Köpüncisi okutkıcı, doktor, sakçı boldi. 2017 yılı Kaşavuğa Mihriban Anılar Pidailer Mulazmet Adırdı kurup, 100'den artıq pidaini yetekləb, qiyinçilik bar aylar və yalğız turduğan yaşanğalarga yardım verdi. 2015 yılı Kaşavuğa şərəb bilən Cüngodiki yaxşı kişilər tizimlikidin orun aldı. 2025 yılı 5. ayının 23. günü o 9. növətlik memleketlik çoğlarga vapadar buluş, uruq tuqqalarga köyünüş əxlaq nəmunitsi şərbigi erişdi. O mundaq dedi. Ata anısı yox balılar ən biçare. İhtiyaclıq kişilərgə yardan biriş, minin qilişqi tegişlik işim.

بېرىش پىلانى ئېلان قىلىندى. توردىكى پۈتۈشۈش سوممىسى 200 مىليون يۈەندىن ئاشتى. ھازىر خوتەن شەھىرىدىكى 99,448 كىلومېتىرلىق يېزا يولىنى ئۆزگەرتىش تۈرى مۇقىم ئالغا سىلجىتىلىپ، ھەر قايسى بۆلەكلەردىكى قۇرۇلۇشنىڭ ئىلگىرىلىشى ئوڭۇشلۇق بولۇۋاتىدۇ. مۆلچەرلىنىشىچە 10 ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا ئومۇميۈزلۈك پۈتۈپ قاتناش باشلىنىدىكەن. Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan radyo televiziyası stansının münbet tüpraq programısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıp anlıqınınla rəhmət. Ətirki münbet tüpraq programımızda yeza kənətlərini güldürəndiriş toğrısıdaki texim köp sərxil hikayelər davamlıq huzurunladı buludu. Əndir iqtanla davamlıq stansımızın anlatılış aldırı durğan başqa programmalar da bolsun. Programımız Şinjan Radio Televiziya stansının yeni taratqı soluşetin abonçila terminalı da mas qadamda anlatılıdı. Texmi köp sərxil məzmunladın xəbərdar bolay deyəsiniz, deyqtiniz soluşetin abonçila terminalımızda bolsun.